tam yanaçteni iğumasti gatok. Kanska. Kaska sukuk iğumasti gatok. Do yığınık pakka ilaput kınık suki. Kansputlu. Ugaçlu kupin nahtukut.